0: Kaygı acı kalmıyla bana.
1: Vançıl çıngırı perlen firmsel fırır rava çatay bay ve kalokasekil day.